0: Das geilste Radio aus Mörs. Radio Party und Radio Star Flair.
1: Belirli bir zaman sonra. Çabuk geçiyor zaman. Vermiyor aman. Kimine iyi, kimine de kötü. Geçiyor işte bir türlü zaman.